Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Beyler günaydın, Şahane'de nefis bir cuma sabahı. Hafta sonu tatiline çok az bir zaman kaldı. Planlar cepte, uygulamak için bugünü de atlatmanız lazım. Tabii yarın çalışacak olan arkadaşlar var aramızda ama o bir pek bizi ilgilendirmeyen bir konu. Ne? Biz mi söyledik yani hafta sonu cumartesi çalışın bir iş bulun diye? Alakası bile yok. Nasıl kızıyorsunuz böyle dediğim zaman, değil mi? Ama kızmayın millet, ne olur. Ben de çalışıyorum ya. Samimi söylüyorum. Mesela bugün programdan sonra eşimle beraber karavanı alıp gideceğiz. Ve karavanı kurmak için inanılmaz bir efor sarf edeceğim. Ya ben de çalışacağım, onu söylemeye çalışıyorum. nasıl geçiyor bakalım sabahınız ha? Güzel değil mi? Kıbrıs'ta artık güneşli havalar başladı. Evet, sıcaklar başladı ve bunun için tüm Antarktikalılardan çok özür diliyoruz biz. Hepiniz hoş geldiniz programa. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yağmuru sevsek duş alırdık kanka. Çamuru sevsek çamur güreşi yapardık. Buradaysak bir sebebi var. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji burası ve ben sabahların efendisi %100 canlı yayındayım. Siz diyebilirsiniz ki yakında Santorini'den gelen küllerin gölgesinde kalacaksınız. Ne konuşuyorsun sabahların efendisi? Bir de tsunami var elbette. Ya arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Ben 21 yıldır Enerji grubunun sabah şovunu sunuyorum. Yani Dance FM oluyor, Enerji oluyor. Ama kesinlikle her sabah sizlerle beraberim. Yani maaşımla Kıbrıs'ın istediğim her yerinde yaşayabilirim. Tabii ki siz bana dilediğiniz gece kondunun yerini gösterin, ben hemen kiralayayım. Ya yapıyoruz tabii hanımımla ya. Düşesimle yapıyoruz bir takım acil durum planları. Millet, canımızı sokakta bulmadık. En kötü bak, en kötü ihtimal oğlumun yanına, bir süre onun yanına gideriz ya. Bak en kötü ihtimal. Ha, karımla benim için değil, oğlumla sevgilisi için en kötü ihtimal bu. Hayır, bir düşünsenize, 20 yaşına gelmişsin. Tam özgürlüğüne kavuştuğuna kanı getirmişken sürpriz. 6 ay sizdeyiz evlat. Ben 8 kilo verdim arkadaşlar. 1,5 ayda. Ve ne istersem yiyorum ya. Sadece az az yiyorum. Yani kızarmış tavuk kanadı da yiyorum ama 3 tane. Sonra doyuyorum. İşte bazı arkadaşlarım neden aralıklı oruç diyeti yapmıyorsun sabahların efendisi diyor. Ya şöyle söyleyeyim ben. Zengin biri değilim. Keyfi olarak kendimi aç bırakamam. Genlerim de yok. Öyle bir şey yok. Bulduğumu yemem lazım millet. Bir de 16 saat aç kalıp sonra yemek yersem herkes bir yerden elime 1000 lira geçti de öyle yiyorum filan zanneder. Ondan yiyormuşum gibi. Evet. Yani bakın, fakirin aralıklı oruç diyeti aralıklı olarak para bulunca yiyorum diyeti gibi tanımlanabiliyor daha çok. Evet, öyle algılanabiliyor. Bir konu daha var tabii, bir konu daha var. Sen 16 saat ara vermişsin. Sonra yediklerin 4 ekmek ve 2 ayran olursa kilo verebileceğini de pek zannetmiyorum ben. Sabahların efendisi, 5 ay aralıklı diyet yapmışsınız ve karaciğer yağlanmanız korkunç seviyede.
8: Pekala millet. Hava durumuyla açtık bugünkü ilk anonsu. Ve dediğim gibi kuzeyde yaşayan dinleyicilerime sabırlar diliyorum. Yani internet üzerinden dinleyen çok insan var çünkü. Ve 9 ay kış mevsimi gerçekten çok yorucu bence de ya.
0: Bak hiç unutmuyorum, kış mevsiminde İstanbul'a anneme gitmiştim. Hava gerçekten çok soğuktu. Ve hala Kıbrıs'tayım sanıyorum ben kendimi. Tuvaletimi yaptıktan sonra büyük bir cahillik edip taharet musluğunu açtım ben ya. Evet, yani kışın göbek deliğinde taharet musluğu suyunun aynı zamanda çok güçlü bir anestezi elementi olduğunu biliyor muydunuz? Doktor, hasta poposunu taharet musluğuyla yıkadı. Basur ameliyatı için hazır artık. Ameliyathane yağ aldı. Ya bak, Kıbrıs'a döndükten sonra 5 gün boyunca hala popomu hissetmiyordum arkadaşlar. O derece, öyle söyleyeyim ya. Ve ben bunu yaşadıktan sonra 10 dakika falan geçmeden bir arkadaşım var. Dedi ki, kanka hadi toparlanın, önümüzdeki hafta sonu İsviçre Alplerinde kayak tatiline gidiyoruz. Kızım bak dedim, oraya gelirim seni parça pinçik ederim, tamam mı? Hani kimse tutamaz, kapat şu telefonu. Hayır bakın, benim mantığıma göre sıfır derecelik donma eşiğinde bir taharet musluğu suyunun ardından hani karların ortasında bir tatile gitmek, rezalet bir otomobile sahip olup tatile gidip aynı otomobilden kiralamaya benziyor. Vallahi anlatabiliyor muyum? Neyse, çok uzattık. Yine sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca da bu keyifli anonsları duyacaksınız. Günaydın mesajı bizim için önemli. Yapmanız gereken sadece WhatsApp üzerinden veya Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazmak. İşte geliyor WhatsApp numarası, 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oradan da günaydın mesajı olur. Ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak da bir günaydın yazın bakalım.
7: Hit müzik burada. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: şey söyleyeyim mi? Ben bu adamı dinleyince garip oluyorum ya.
1: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan Kötü gibiyim ya.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
6: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
7: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın...

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet, günaydınlar Şahane'de. Şimdi burada Enerji'de Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dinlediğiniz şu anda Kıbrıs'ın en çok dinlenilen sabah şovu. Yani yayın yönetmenim kendi saatinde en çok sen dinleniyorsun dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine. Neden teşekkür ettim kendisine bilmiyorum. Yani şovu ben hazırlıyorum, ben sunuyorum. Artı bu haberi verirken tebrik ederim gibi bir şey de söylemedi. Boş bir teşekkür ettim. Yani hani sizin sayenizde lordum, Tanrı sizi kutsasın gibi bir reverans yaptım. Gereksiz yere niye teşekkür ediyorsun ki oğlum ya? Yaşım ilerledi ama mojomu, yaşam enerjimi kaybetmedim millet. Şimdi bilim insanları biraz şaşıracak. Laboratuvar çevreleri şok geçirecek ama bu enerjimi ve yaşam coşkumu borçlu olduğum şey spor yapmamak ve çok gerekmediği takdirde hareket etmiyor olma durumum. Ya yorgun değilim millet. Bakın gittiğim spor salonu bile benim haftada iki defa koç eşliğinde 20'şer dakikadan iki seans. Günlük kıyafetlerine gidebiliyorsun çünkü terlemiyorsun bile. Terlemiyorsun, soğutuyorlar da odayı. Hayır yani eğer kendimi yorarsam mantıken genç karıma gücüm yetmez. Değil mi? O 39, ben 53 yaşındayım. Ama inanın bana karım benim onunla olduğumdan daha mutlu benimle evli olduğu için. Evet yani istediği her şeyi...

0: anında satın alabiliyor. Yani bu yüzden iki kalçan birden platin protez olsa umurunda bile olacağını zannetmiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani mutlu olmak için günde 1,5 saat ip atlayan sportmen bir koca yerine canı her istediğinde alnına botoks yaptırabiliyor. Bence paha biçilmez bir şey, kusura bakmayın ya. Evet. Ya bir tek ara sıra başımıza bir şeyler geliyor. Tatsız bir olay yaşadık bu yaş farkıyla ilgili geçenlerde. Bir uygulama indirmiş telefonuna. Çift olarak fotoğrafını koyuyorsun ve uygulama 50 yıl sonraki halinizi gösteriyor. Bizim 50 yıl sonraki fotoğrafta ben yoktum. Evet. Yani işte bu yüzden yormuyorum kendimi, anlayacağınız. Yani takometre sınırlarımı asla aşmıyorum. Aşırız, felakettir. Her şeyi ağırdan alıyorum evliliğimde. Ya yüzüğü aldıktan 3 ay sonra evlenme teklif ettim ben, biliyor musunuz? Hiç acelem yoktu. Yani şu noktadan sonra hiçbir şey için acelem yok. Yani son 20 yılda çok iş hallettim millet, zamanım var. 112 ilişki, evlilik, bir evlat, koca ve bir şovmenlik kariyeri. 12 otomobil, 4 tane daire satın aldım. Sadece bir ev ve bir araba ait bana ait şu anda. Ya satın alma konusunda iyi olduğum kadar hayati kararlar verme konusunda denden içinde sevgili o kadar kötüyüm ki. Yani evli olmasam şu anda çok zengin biriydim, biliyor musunuz arkadaşlar? Evet.
1: Pişman mısın peki sabahların efendisi yaşadıklarından?
0: Sıfır. Hiçbir şeyden pişman değilim. Gece yatağa yattığımda endişesiz ve soru işaretsiz uykuya dalabiliyorum arkadaşlar. O yüzden hayatıma girip çıkan ve iyi kötü şeyler yaşayan herkes hepsini gani gani hak etti bence. Ya ne var, ne gülüyorsunuz? Ben çok iyi bir insanım. Ve bu iyi insan olma denen fenomen maalesef kendi başına pek bir işe yaramıyor. Kim kullanıyor bu iyi insanı? O çok önemli. Yani eğer bu iyi insandan verim alamıyorsan çoğu zaman kullanıcı hatası yüzünden oluyor. Evet. Evet, kullanma kılavuzunu okusan olmayacak bunlar ya. Değil mi? Yine güzel şeyler söyledim. Pekala. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Günaydın mesajlarınız geliyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazlasına. Büyük harflerle yazın bana günaydın. Evet. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010 numaraya WhatsApp üzerinden bir günaydın mesajı bize çok iyi gelecek. Ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Evet, günaydınlar Kıbrıs. Şu anda bu saatlerin en çok dinlenilen programını, Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de dinliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sabahların Efendisi Show. Ya bakın, bu hayatta övünebileceğim tek şey. Yani böyle asla ucunu bırakmayıp usanmadan çok çalıştığım bu radyo programı oldu ya. Yani bu yüzden bu kadar kasılıyorsam bazen yayında... Okey, peki bazen değil hep yani neyle gurur duyacağım, pardon, başka? Sadakatimle mi ha? Çevreye olan katkılarımla mı? Ya ben hala pilleri çöpe atıyorum ya. Yani bayağı bildiğin hapis cezası falan olması gerekiyor bunun. Yani pili oluşturan kimyasal maddeler, ağır metaller ömrünü tamamlamış. Pil ve akülerin çöplere ve düzensiz toplanması zamanla toprağa ve suya karışıyor. Besin zincirine karışıyor ve canlı hayat için risk teşkil ediyor. Ha, diyebilirsiniz ki 8 milyar 200 milyon kişiyiz ve bir şekilde... Yani çinko, nikel, mangan, lityum ve kobalt, kadmiyum gibi ağır metalleri insanlara sebze yoluyla da olsa enjekte etmezsek zaten birbirimizi çiğ çiğ yemek suretiyle nüfusu öyle ya da böyle eksilteceğiz. İşte o zaman bir dert değil pilleri çöpe atmak diye düşünürseniz. Ne diyorsunuz arkadaşım ya? Yani olabilir mi hala bir dert ya? Ya millet, ben daha düzgün bir insan olmayı büyük oranda eşime borçluyum. Evet, o böyle şeyler yapmama engel oluyor. Plastikleri ayırıyor, kartonları konteynerin yanına bırakıyoruz. Ya yalnız yaşarken... İnsan nasıl diyeyim, yani sözüm meclisten dışarı ama ben şahsen vahşileşiyorum bir miktar arkadaşlar. Yalnız yaşarken zaten çoğunlukla evden çalışıyorum. Mesela 13 gün sonra bir kızla buluşacağım. 13 gün sonra ilk duşumu alıyorum. Mesela bilmiyorum sebebini. Ama yalnız yaşarken sanki vahşi kurtlar tarafından yetiştirilmişim gibi bir hal alıyorum ya. Bu arada hatırlatmak isterim, bu boşvercilik evliliklerin 3. 4. yılında gene geri geliyor. Yani artık alan almış, satan satmış, müşteri memnuniyeti eski önemini kaybetmiş gibi. Halk ve ilişkiler sıfır, işte raf düzeni darmadağın, batmak üzere olan bir tekstil mağazası gibi. Hani batan geminin malları gibi bir halde böyle. Sonra boşanıp gene evlenince. Ya öyle, kusura bakmayın. İyice dağıldıktan sonra bir daha o görüntü gözünüzden gitmiyor ki arkadaşlar. İkinci evlilikte biraz daha dikkatli oluyor insan, değil mi? İşte hijyenine, giyim kuşamına, titizliğine daha fazla önem veriyor. Ama şimdi burada şöyle bir handikap var. Bunlara rağmen biterse ikinci evlilik, üçüncü evlilikte bunların bir önemi yokmuş diye yine Tarzan moduna geçiliyor. Vallahi öyle ya. Karım beni adam etti ama. Evet, evet. Şimdilerde kilo verdim. Klozetimi her gün fırçalıyorum. Evet, önümüzdeki hafta dişlerimi fırçalamaya başlıyorum kısmetse. Tüm vücut lazer epilasyonu yaptırıyorum. Ama bir doktora danışmam lazım sanırım. Yani 2 yıldır gidiyorum, hala bitmedi. Yani mesele testosteron seviyemle mi alakalı? Yani sülalemin gen havuzunda 1800'lerde bir goril falan mı var? Ya benim bir şüphem var aslında. Yani çok uzun yıllardır saç çıkarttığını iddia eden pahalı şampuanlardan kullanıyorum. Ve kafamı durulanırken bu saç çıkartan şampuan tüm vücudumdan akıp geçiyor. Özellikle de aralardan. Yani ne kadar oluk bulursa oradan. Şimdi siz diyeceksiniz ki yapma sabahların efendisi, cahil cahil konuşuyorsun. Kafa dokusuna uygun saç çıkartır şampuanla. Yani vücudundaki kalanındaki kılları çıkartacak, uzatacak hali yok. Öyle mi cicim? O zaman neden 20 yılda kafama bir tek saç tanesi eklenmezken popomu son gören kişi beni doğurtan doktor o zaman? Ha? Hadi bilimciler bunu açıklasın bakalım. Ya millet, Nasıl ilaçlar bir yerinizi tamir ederken bir yerinizi bozuyorsa, bence bu şampuanlar da vücudumuzu lazer tutmaz hale getiriyor. Evet ya, benim lazercim Nilay Hanım'ın sağ kolunu alçıya aldılar ya. Kız sayıklıyordu en son. Daha fazla devam edemeyeceğim. Kıla adam monte etmişler. Bıktım artık. Yeter. Yeter. Pekala, enerjide sabahların en güzel adamı, sabahların efendisi, %100 canlı yayında. Umarım beni dinlerken keyif alıyorsunuzdur ve bir miktar da sizleri gülümsetebiliyorumdur. Eğer öyleyse bizden ayrılmayın millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız ağır, renk kasmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günaydınlar beyler, günaydın Şanada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. İlk saatin sonuna geldik, fark ettiyseniz zaman su gibi akıp geçiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Bu arada bizi ilk saatte dinlemeyen bazı dinleyicilerimiz varmış. Şimdi mesaj attılar, daha yeni açabildik radyoyu diye. Olsun olsun, ikinci saatte de efsane bir program sizleri bekliyor. Ya tabii biliyorsunuz, her zaman her gün yaptığımız şey var. İlk saatte dinleyenlere çil çil altın veriyoruz. Değilmiş, bugün değilmiş, bugün olmaz, yarın olur. Ama dinlemeye devam edin arkadaşlar. Hadi bakalım, ilk saati kapatıyoruz. Birazdan Sabahların Efendisi ikinci saatte de %100 canlı yayında olacak. Kaçırmak istemezsiniz millet.

0: Abi. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Sabahların Efendisi %100 canlı yayında, burası Enerji ve umarım Perşembe geceniz güzel geçmiştir. Ve dolayısıyla Cuma sabahınız da keyiflidir tabii ki. İkinci saatin startını verdik. Güzel bir iki saatlik programın son saati içerisindeyiz. Keyifli olacak. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Yolculuğunuza eşlik edeceğim. Yüzünüze tebessümler konduracağım. Yani gönlünüzden bir şey koparsa o bir sizin bileceğiniz bir iş. İBAN numaramı birazdan paylaşacağım. 3-5 kuruş artık. Kuzeyde soğuk havalar hayatı zorlaştırıyor, farkındayım. Biz Kıbrıs'ta güzel havalar yaşıyoruz değil mi? Allah'tan hep güneş var da ısıtıyor biraz. Bakın millet, birkaç sene önce buraya taşınınca genel müdürümle konuştum. Bana dedi ki Kıbrıs'ta yaşıyor olduğun gerçeğini tüm dinleyicilerin gözlerinin önüne ser. Buraya tatile gelen herkes bunu duysun ve onları kıskandır demişti. Ya başkan demiştim, eyvallah, senin isteğin emirdir benim için. Yani arkadaşlar, burada meslektaşım, devrem, duayen Tolay Çelebi'den bahsediyoruz ya, pardon. Birbirimize çok güveniriz millet. Tamamdır dedim başkan, eninde sonunda birileri Kıbrıs'ta yani bir kilomuzu 400 dolara satın aldığını öğrenecek. Yani kıskanacak bir şey kalmayacak. Ve Mersin'de beni dinleyen vatandaş ya da buraya tatile geldiğinde beni dinleyen vatandaş, Allah'ıma bir şükür iyi ki Türkiye'de yaşıyorum diyecek. Evet, minnet edecek. Hayat pahalılığının en az olduğu şehirlerimizden Türkiye'de Iğdır, Artvin, Van, Ağrı ve Kars. Dünyada yaşaması en ucuz yer neresi diye merak ettim ve araştırdım. İlk üçü sayıyorum. Vietnam, Tayland, Endonezya. Zor be. Hepsinde Çince konuşuluyor. Cehalete bak. Gözler çekikse Ching Chong'dur. He mi kardeş? He mi Ching Chong? İlginç bir Avrupa ülkesi var. Portekiz. Dünya sıralamasında en ucuz, yaşanacak en ucuz ülkeler arasında 6. sırada. Bir tek kişi 600-700 euro maliyetle ayı tamamlayabiliyormuş arkadaşlar. Öyle. İşte 35 bin liraya falan denk geliyor. Kiramın üçte biri. Yani anlayacağınız, eğer bir kenara birkaç milyon dolar koymuş biri değilseniz, Kıbrıs'ta yaşamak o kadar da havalı bir şey değil. Neyse ki bir kenara koyduğum birkaç milyon dolar var. Şaka ya, şaka. Ben koymadım, babamdan kaldı. Ama ne fark eder? Miras haktır, öyle değil mi? Yani bir ailenin devam eden, süre gelen yadigarlarının korunması gerek. Bak, rahmetli babam geçen hafta karıma 46 bin liraya çanta aldığımı bilse büyük ihtimalle geri gelirdi. Evet, çantayı alıp geri giderdi. Ya yani çantayı ve karımı alıp geri giderdi. Evet. Bilmiyorum. Yani babam kendisi gittikten sonra bizim rahat etmemiz için çok çaba sarf etti hayattayken. Ben sanırım o babalardan değilim ya. Yani bir tane oğlum var zaten. Yani öyle kalabalık bir familyada değil. Bakar başının çaresine diye düşünüyorum. Yani oturduğum evi beğenirse geçer oturur. Beğenmezse, daha iyisi varsa, şımarık pislik orada otursun nankör velet. Böyle yani, böyle. Çocuklar dünyanın en güzel şeyleri arkadaşlar, ama yetiştirirken biraz daha dikkatli olmak lazım. Samimi söylüyorum. Yani istediği her şeyi verirseniz güzel bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor. Mesela ben oğluma çok yasaklar koyuyorum. Yanlış bir şey yaptığı zaman. Ama güzeller güzeli karıcığım, yasakları bozuyor. Sonuçta ne oluyor? Hani bir baba yerine şan babası gibi, değil mi? Yapmayın yapmayın, vallahi yapmayın ya, güzel bir şey değil. Yani çocukların her istediğine evet demek. Ya annem beni büyütürken böyle yanlış bir şey yaptığım zaman döverdi, hıncını alamaz ısırırdı be. Ne diyorsunuz? Kötü bir çocuk mu oldum? Hayır, annemi sevmiyor muyum? Çok seviyorum hem de. Ama mevzu o değil tabii ki yani. Çocuklarınızı dövün demiyorum ama yanlış bir şey yaptığı zaman muhakkak ama muhakkak o yanlışı anlamasını sağlayın millet. Sadece küçük bir nasihat.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalım Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın...

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Evet, günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Güzel bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Güzel diyorum çünkü artık hafta sonu tatili bir adım uzaklıkta, öyle değil mi? Planlar yapıldı, uygulamak için bugünü de atlatmak lazım. Ha, cumartesi günü çalışanlar, o bizi ilgilendirmiyor. Biz cuma günü çalışanlar ve cumartesi pazar tatil yapanların planları hazır. Ama tabii onlara da hak vermek lazım. Evet, hayat zor. Bu ekonomik kriz içinde çalışmayı tercih eden arkadaşlarımız da var. Onların da ne yapıyoruz? Alınlarından öpüyoruz. Evet, öptük. Mwah. Helal size. Şimdi... Türkiye'de magazin dünyası şunu konuşuyormuş. İki kez evlenip boşanan çiftin aşkı yeniden alevlenmiş. Sinan Akçıl'la oyuncu Burcu Kıratlı yaşadıkları aşkla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İki kere evlendiler, boşandılar ve ortaya atılan iddia magazin gündeminde tekrar aşk yaşıyorlar. Ya şimdi iki defa aynı insanla evlenmeyi anlıyorum. Ama üç için... Bence dünyada başka kimse kalmamış olması gerekiyor. Yani böyle göktaşı düşmüş ve hemen ardından büyük bir salgın yaşanmış, geriye sadece Sinan'la Burcu kalmış. Ama bakmayın, sarıyorum bu güzel insanlara. Ama bir yandan da evli hayatın sıkıcılığına karışmadan geçiriyorlar bir bütün hayatı. Farkında mısınız? Yani dördüncü, beşinci yıl... Artık hep aynı insanı görmekten biraz sıkılmaya başlarsın. Hop boşan. İki sene sonra deliler gibi özlemiş ol. Bir 4-5 sene daha. Oha, iyiymiş ya. İyiymiş valla.
0: Peki sabahların efendisi.
3: Ha, söyle canım benim.
0: O aradaki iki sene boyunca...

0: Önce ne yapacaksın?
1: Cidden sordunuz mu bu soruyu siz? Yani böyle bayağı aleni bir şekilde böyle bir soru soruldu mu gerçekten ya? O iki yıl yapacaklarım. Bir, ulusal yayın yapan bir kanalda anlatılmaz. İki, evliliğin dışındaki özel hayatım hakkında kesinlikle konuşmayı reddediyorum ben. Tamam mı? Pekala, ayrılmayın. Daha sonra tekrar burada olacağız.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Geldim. Günaydın, günaydınlar, selam millet. Ah, şu anda bu saatlerin en çok dinlenilen programını, Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de dinliyorsunuz. Sabahların Efendisi Show. Geldi. Ya bu hayatta övünebileceğim tek şey, böyle asla ucunu bırakmayıp usanmadan çok çalıştığım bu radyo programı oldu ya. Ya bu yüzden bu kadar kasılıyorum bazen yayında. Okey. Peki bazen değil hep. Yani neyle gurur duyacağım pardon başka? Ha, sadakatimle mi? Çevreye olan katkılarımla mı? Ya ben hala pilleri çöpe atıyorum ya. Bayağı bildiğin hapis cezası falan olması gerekiyor bunun. Böyle pili oluşturan kimyasal maddeler, ağır metaller, ömrünü tamamlamış pil ve akülerin çöplere ve düzensiz toplanması zamanla toprağa ve suya karışıyor millet. Besin zincirine karışıyor. Canlı hayat için risk teşkil ediyor. Ha diyebilirsiniz ki 8 milyar 200 milyon kişiyiz ve bir şekilde... Yani çinko, nikel, mangan, lityum ve kobalt, kadmiyum gibi ağır metalleri insanlara sebze yoluyla da olsa... enjekte etmezsek zaten birbirimizi çiğ çiğ yemek suretiyle nüfusu öyle ya da böyle eksilteceğiz. O zaman bir dert değil pilleri çöpe atmak diye düşünebilirsiniz. Ne diyorsunuz arkadaşım ya? Yani olabilir mi? Hala bir dert bu ya, dert. Bak ben daha düzgün bir insan olmayı büyük oranda eşime borçluyum. O böyle şeyler yapmama engel oluyor. İşte plastikleri ayırıyor, kartonları konteynerin yanına bırakıyoruz falan. Ya yalnız yaşarken insan nasıl diyeyim yani sözüm meclisten dışarı ama ben şahsen vahşileşiyorum bir miktar arkadaşlar. Evet yalnız yaşarken. Zaten çoğunlukla evden çalışıyorum biliyorsunuz. Mesela 13 gün sonra bir kızla buluşacağım. 13 gün sonra ilk duşumu alıyorum ben. Bilmiyorum sebebini. Ama yalnız yaşarken sanki vahşi kurtlar tarafından yetiştirilmişim gibi bir hal alıyorum. Bu arada hatırlatmak isterim bu boşvercilik evliliklerin 3. 4. yılında gene geri geliyor. Yani artık alan almış satan satmış işte ne bileyim müşteri memnuniyeti eski önemini kaybetmiş. Halk ve ilişkiler sıfır raf düzeni darmadağın yani batmak üzere olan bir tekstil mağazası gibi batan geminin malları gibi bir halde böyle. Sonra boşanıp gene evlenince... Ya öyle ama kusura bakmayın. Yani iyice dağıldıktan sonra bir daha o görüntü gözünüzün önünden gitmiyor ki. İkinci evlilikte biraz daha dikkatli oluyor insan. İşte hijyenine, giyim kuşamına, titizliğine daha fazla önem veriyor. Şimdi burada şöyle bir handikap var. Bunlara rağmen hani biterse ikinci evlilik, üçüncü evlilikte bunların bir önemi yokmuş diye yine Tarzan moduna geçiliyor. Evet maalesef öyle. Karım beni adam etti ama. Evet. Mesela şimdilerde kilo verdim. Klozetimi her gün fırçalıyorum. Önümüzdeki hafta dişlerimi fırçalamaya başlıyorum kısmetse. Evet. Tüm vücut lazer epilasyon yaptırıyorum. Ama bir doktora danışmam lazım sanırım. Yani 2 yıldır gidiyorum hala bitmedi. Ya mesele testosteron seviyemle mi alakalı? Sülalemin gen havuzunda 1800'lerde bir goril filan mı vardı? Ya benim bir şüphem var aslında. Bak çok uzun yıllardır saç çıkarttığını iddia eden pahalı şampuanlardan kullanıyorum. Ve kafam durulanırken bu saç çıkartan şampuan tüm vücudumdan akıp geçiyor. Özellikle de aralardan. Yani ne kadar oluk bulursa oradan. Ha, şimdi siz diyeceksiniz ki yapma sabahların efendisi cahil konuşuyorsun. Kafa dokusuna uygun saç çıkartır şampuanlar falan. Yani vücudunun kalanındaki kılları çıkartacak uzatacak hali yok. Öyle mi cicim? O zaman neden 20 yılda kafama bir tek saç tanesi eklenmezken popomu son gören kişi beni doğurtan doktor o zaman? Hadi bilimciler açıklasın bunu ya. Ya nasıl ilaçlar bir yerinizi tamir ederken bir yerinizi bozuyorsa, bence bu şampuanlar da vücudumuzu lazer tutmaz hale getiriyor. Mesela benim lazercim Nilay Hanım'ın sağ kolunu alçıya aldılar ya. Kız sayıklıyor da en son. Daha fazla devam edemeyeceğim. Kılığa adam monte etmişler. Bıktım artık. Yeter ya, yeter. Pekala millet, programın sonuna geldik artık. Haftayı kapatıyoruz. Bazı dinleyicilerim neden hafta sonu program yapmıyorsun diye soruyorlar. Ben iffetli bir radyo sunucusu olduğum için buna cevap vermek zor olacak. Ama biliyorsunuz sadece hafta içi buradayım. Saatler 7'yi gösterdiğinde. O zaman pazartesi görüşmek üzere.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: GPS Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93

bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
4: Fit Sports Club, hayatınla spor kat. Güçlü ol,

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen gele merhaba.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise sevilen grup Grip'in burada hit şarkıları Var Bir ihtimal Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Gülizay ile burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Özlem şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise son dönemde çıkışını sürdüren isimlerden biri Afra burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarını. Sizler tarafından da çok seviliyor. Ayşe Yan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Harap.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

kasamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Türkcell'le bağlan hayata. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

hisselerine dam vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz ve şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Zeynep Bastık burada uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Kentin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

yazmaya devam ediyoruz ve şimdi ise pop müziğin genç ve başarılı kadın seslerinden biri Aleyna Tilki ve Dedi Bluman burada. Çok sevilen cover şarkıları Sana Güvenmiyorum şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Deniz Seki burada. Şarkısı Seni Bana Katsam, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: tek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatımız daha renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Yarın tabii ki de Pop 20 listemizde buluşacağız. Cumartesi günü saat 16, pazar günü saat 12'de Pop 20 listemizde bu frekanstayız. Ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Plajyu. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: 8 Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festival senin şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: cidden.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: bir yere ayrılma.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji. Sadece hit müzik.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Ya Allah.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

Tonda. Ya. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.